0: haberle temperans attı. Gerçekten bir elektrik et yapıyoruz.
1: Beyler sakatı, beş sakatı.
2: Hi, please, take your time, it's my Google.
3: 59 seconds, 2 to 3 points.

0: Ankara kısmına gelen hatta.
1: Ankara kısmına gelen hatta.
0: Ankara kısmına gelen hatta. Ankara kısmına gelen hatta. Ankara kısmına gelen hatta. Ankara kısmına gelen hatta.

0: Yapma geldi. Sandalye. Böyle kat kat. Ben bir bol tuz kısa. Yapma geldi. Yapma geldi.
1: Yapma geldi.

0: Ölü Sami Aydın'la kaldım. Ölü Sami Aydın'la kaldım. Ölü Sami Aydın'la kaldım. Ölü Sami Aydın'la kaldım.
1: Sakar, thank you.

0: Siz ne için doğru sanatlar aradınız mı?
1: San Francisco Kepler'e sor sopo.
0: Siz ne için doğru sanatlar aradınız mı? Patrinson, Dove, Joseph, Debray, Alexefson, Dizimte, Dufan, Santro, Kepler, Santro, pour une effective au Cité de Gender.
1: 12h36, Kepler'e sor sopo.
2: Je suis en train de faire
1: 257.

0: Duysa geleceğiz bu önemli bir bulmalı süresizde sırtı bu. Yavaş ve yani daha rüzgar giden kanal. Duysa geleceğiz de bir izleyip. Evet, büyük en son yarınca bu konu gelişim.
1: Duysa geleceğiz.

0: Anlatacağım kısa anı. Buradayım arkadaşım, Urfa'yı yalakasına ağırlayayım ben.
1: İşte arkadaşım söylediği sahne.
0: Thank you.